her güzelim Mevlam sevdiğine vermeli. Seherde nuruma indi bu gelin, aklımı başımdan aldı bu gelin. Aman bu gelin, lili bu gelin, hayran bu gelin. İnan giden Adana'dan aşağı İki bacı yandan bağlar kuşağı.